Ama duyar beni bu da. Suda tüyer beni su iç. Koyun da düğü dar. Lansı gil ödme deyen. Yer ödme işten ağacım ağam. Muzika mən gibi sağda. Meyd meyer gidesin de. Deneyip kısa içmez.